0: murumva rero ko ibintu biba bimeze neza ibintu biba byifashe neza tanko manzi nimwe akiganiro nituramukanye cyo turarinjora twipfurizanye umunsi w'Imana mwiza twakira undi munywanyi ku murongo alo
1: alo
0: ni gute bwana
1: turashima Imana mwiza
0: umeze neza
1: turashima kabisa muvuga hano munywanyi radio kiti ayimutana
0: yitwa gute
1: Kirimara tuna sisa muzikizira kia Che Guevara,
0: umeze neza, wagiye gusenga?
1: Asha nukutia angu, numu sina simbi yoke
0: Arika wagiye batu kivu, tuko vili kosu
1: Sarangu
0: Musu imana mwiza kuri wande
1: Mdua mbunga kuri radio kichiri Mbaza mihimura antaka penda, numu kizima njitwa kurode
0: Ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye
1: ndiye
0: ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye

cyane kiruta n'inyama y'ikindi. Nta gihugu na kimwe mu isi kirusha Burundi. Niba ushaka kubimenya n'ugende mu Burundi.